0: es un teringue jobo.
1: Muniyavas filoma, nodi eke megahertz, divay FM tune kollava.

0: İsmail Şafii'yi bir darbeci. Vazir Mehmet Darbi, dünyaya dünfet ki istimalini kuradığı ve hakul ikin, Reis-i Cumhuriyat'ın ofi hukabevi, Nusir'in ki batılımka vahakı da kamu. Ben hesabın o diyeke mi gördü ve femo mi gariga kuruya gendiye haber danıvanı mı? Haber resseti şükürya kuruya befriniz bara ama rakatir duhaka gedin. Vassalamu aleykum.
1: Modi Hekem Megahertz, TVFM.